niyetim destur. Kalemim elimde, benden kork. Tependeyim, hasedini al kendinden sor. Atıp tuttun hakkımda boş. Sıfatın ne, hadi oradan hoş.